0: Mehr Kontrast.
1: Italia.
2: Italia.
1: Italia.
3: Italia X.
4: Die Sendung auf Italienisch und Deutsch auf Radio X.
5: La trasmissione in lingua italiana e tedesca.
0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
6: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
7: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
6: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
8: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: İstanbul başlıyor.
1: Saatlerimiz 20.00 gösteriyor. Her perşembe olduğu gibi bugün de Radyo X'de hep beraberiz. Ben mikrofonda Duygu, teknikte
0: Onur
1: ve iki konuğumuzla bugün buradayız. Hoş geldiniz İrem ve Mirkan.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. Nasılsınız? Onur nasılsın?
0: Biraz üşüdüm. Bu kadar soğuk olacağını beklemiyordum dışarı çıkarken. Onun haricinde bomba gibiyim. Bir soru, neden bomba gibiyim?
1: Neden?
0: Çünkü Herbst Feri'ye. Okul olmadığı
1: okullar
0: için.
1: Okullar tatil.
0: Çocuk evde, kafayı yemek üzereyiz. Ama okey.
1: Bunu da konuşalım. Sizler nasılsınız?
2: Bizler iyiyiz, çalışıyoruz. Güzel geçiyor her şey. Bu güzel davet için de sizlere çok teşekkür ederiz. Biraz heyecanlıyız biz.
1: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şöyle bir ilk şarkıyla başlayalım mı Onur, ne dersin?
0: Hemen başlıyoruz. Jacuzzi'den dinleyeceğiz Koca Bir Saçmalık. Ardından ise Hakan Reskala'dan dinliyoruz İstanbul. İstanbul.

0: Jacuzzi'den dinledik, koca bir saçmalık. Az önce bahsettiğimiz Hakan Vreskala İstanbul'u ise bir sonraki arada dinleyeceğiz. Şimdi konuklarımızla sohbete başlıyoruz.
1: Evet, İrem ve Mirkan bu yaz Basel'de açılan, Mark Plus tarafından açılan bir kafenin sahibiler. Basel şu an inanılmaz bir değişimde. Benim bu sadece bir müşteri veya bir gözlemci olarak ya da bir tur rehberi olarak gözlemim. Bayağı farklı yeni kafeler açılıyor son özellikle 1-2 yıldır. Bana göre sizinki de onlardan gerçekten biri. Şehri böyle değiştiren kafelerden biri.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Bu yaz kapılarınızı açtınız. Nasıl geçiyor sizin için?
2: Valla bizler için çok çok heyecanlı. Bu benim aslında bir hayalimdi, bir kafe açmak. Ama nerede olacağını tam bilmiyordum. Basel'e taşındım, Basel'e yerleştim. Derken burada bir dükkan bulduk. Bir anda kafemizi açtık. Son 3 ay, yani 3 ay oldu. İlk 3 ayımız aslında. Çok çok güzel geçiyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok mutluyuz. Marktplatz'ta olmanın verdiği bir şans da var. Öyle.
1: Yoğun bir bölgedesiniz değil mi?
2: Evet, turistik bir bölgedeyiz. Direkt Rathaus'un aslında hemen hemen o bölgedeyiz. Marktplatz'dayız direkt. Bizim bulunduğumuz caddede Hutgasse diye geçiyor sokağın ismi. Bütün turlar, sen daha iyi bilirsin. Evet. Genelde turistik turların yoğun olduğu bir bölge. O yüzden yurt dışından da çok müşterimiz oluyor. Buradaki tatları denemek isteyenler de çok oluyor. İsviçre'nin özellikle sıcak çikolatamız. Sen de içtin en
1: evet,
2: son.
1: Evet, ben de turları götürüyorum.
2: Aynen. O biraz meşhur şu an revanşta. O şekilde.
1: Harika. Peki senin için nasıldı Mirkan? Senin de bir hayalin miydi yoksa İrem'le birlikte mi şekillendi hayal?
3: Aynı şekilde benim de bir hayalimdi. Sonuçta birlikte yapabileceğimiz bir şey olduğu için bunu birlikte yapmak daha güzel oluyor. Yani bir şekilde her gün birlikteyiz de. Daha önceleri ben restoranda çalışıyordum. Günde bazen görüşemiyorduk. Evet. Şu an mesela her gün görüşebiliyoruz, yapabiliyoruz.
2: İyi mi gerçekten?
1: Bunu bir 3 ay, 6 ay sonra tekrar sorayım olur mu?
2: Bir sene sonra bir yine gelelim.
1: Bir sene sonra bunu bir tekrar konuşalım.
2: Evet.
1: Ama onun öncesinde bu böyle çok şey bir hayaldir ya, çok fazla kişiden duyuruz. Buradan bir kafe olur, bir yeri görürler. Ya da insanların böyle iş değiştirme aşamasında ya da hayatlarında bir değişiklik istediğinde çok duyduğumuz bir cümledir. Bir kafe mi açsam? Ama çok azı tabii ki gerçeğe döner bunların. Sizin için hani bu süreç nasıl oldu? Zaten hayaldi diye bahsettin. Hayaldi, elinde birçok şey hazırdı. Dükkanı mı buldun yoksa dükkanı bulmanla mı birçok şey şekillendi? Ve bu iş gerçekten dışarıdan böyle söylendikler. Hadi bir kafe açayım kadar kolay mı?
2: Sen mi konuşmak istersin?
3: Ya şöyle oldu, biz İrem buraya geldikten sonra seramikle ilgilendiği için aslında seramik üzerine bir şeyler yapalım diye düşünüyorduk. Zaten Seracraft ismi de kendi markası, markamız seramikten geliyor. Nasıl yapalım, nerede, ne bakalım falan diye araştırmaya girerken hep böyle daha dışarıda, bazen en son mesela bir yer görmüştük. Orayı tutmadığımıza da pişman olmuştuk.
2: Aa, şehir merkezinin dışında bir yerde aslında. Yani ilk başta yapmak istediğimiz şey bir seramik atölyesi kurmak üzerineydi. Daha sonra bu, ben aynı zamanda Türkiye'de okurken de baristalık da yapıyordum. Bir kafe açmak aynı zamanda hayalimdi ama daha zamanı değil diye düşünüyordum. Ama işte Marktplatz'taki dükkana denk gelince işler biraz değişti.
3: Bir de orada şöyle bir şey oldu. Biz arayıştaydık, arıyorduk. Bir yerden sonra dedik tamam, hani kafe kafasına girdik. Hani biraz kafe düşünelim diye. O caddeyi biz daha önce aşağı indik ve orada bir dıştan ilan görmüştük değil mi? Bir şey yazıyordu
2: galiba. Başka bir dükkanın ilanını gördük ama ben o dükkanı beğendim.
3: Öyle. O caddeden geçtik. Hatta dedik ne kadar güzel falan. Ve evet, birkaç hafta sonra galiba internette görmüştük sonra.
2: Evet, Mirkan araştırdı. Zaten o işleri daha çok o bakıyordu. Ondan sonra da başvuralım. Ben de dedim ki ya nasıl olsa olmayacak. Başvuralım. Öyle bir şeye kaptırmıştım kendimi. Çünkü birçok yere de başvuruyorduk. Olmuyordu. Sonra bir anda işte bizde toplantı istediler, sunum istediler. Ondan sonra bir anda oluverdi. İmzalarımızı attık. Sonra da tadilat süreci başladı. Ama dediğin gibi dışarıdan baktığında sunduğumuz şey bir kahve. ama işin aslı gastronomi olduğu için hiç de kolay değil. Benim için de farklı bir alan. Gastronomide her ne kadar çalıştıysam bir yere sahip olmak çok başka bir şey.
1: Evet.
2: Her şeyi kendin düşünüyorsun. Ön hazırlığının kesinlikle olması lazım. İlk ay biraz yorucuydu ama şimdi çok güzel alıştık.
1: Yorucu olması da çok normal aslında, yeni başlıyorsunuz. Peki gastronomi tecrübenizin olmasının artılarını görüyor musunuz? Sizce bu işi hiç gastronomi tecrübesi olmayan biri de yapabilir mi?
3: Görüyoruz. Kesinlikle.
2: Kesinlikle görüyorum.
3: Yani sabahları mesela ben açıyorum ve ben de restorandan dolayı barista tecrübelerim olduğu için bir şekilde onu da halledebiliyorum.
1: Evet.
3: Ama o olmasa...
1: Evet. Eksik kalacak.
3: Aynen, belki başka bir işçi veya kurs görmem gerekiyor.
2: Evet, bir de şunu söyleyebilirim. Hani Türkiye'de gastronomide çalıştım. İsviçre'ye geldiğimde dil öğrenmek amaçlı gastronomide yine bir kafede çalıştım. Hı-hı. Bence ikisi de fark ediyor.
1: Hı, yani çok güzel bir nokta.
2: Evet, farklı bir, yani buranın, burada bulunan bir kafede çalışıp buranın sistemini öğrenmek. Çünkü buradaki biliyorsunuz ki kontroller olsun, çok çok sık yapılan denetimler olabiliyor. Bunları bilmek bana, yani açtığımız kafede bize biraz fark yarattı diyebiliriz, yeni olmamıza rağmen.
1: Hı hı, kesinlikle. Yani aslında farklı bir ülkeden gelince o alan tecrübeniz varsa bile ilk bir yerde çalışmanın eminim çok artısı olacaktır.
2: Evet. Bir kere sistem farklı zaten burada da.
3: Bir de zaten şöyle de bir şey var. İrem için dil konusu da olduğu için bir yerde daha önce hani bir 7-8 ay çalışması, önceden ilk geldiğinde dil kursuna gitti. Sonrasında da 7-8 ay bir yerde çalışması onun için bu konuda da biraz daha özgüvenli olmasın avantajını sağladı. Yani.
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki İrem ve Mirkan, siz ne kadardır İsviçre'desiniz?
2: Benim 3 sene olacak bu ay. 3
1: sene.
2: 3 sene tamamlanıyor.
3: Benim de 4,5 galiba.
1: 4,5. Öncesinde İrem Türkiye'deydi.
2: Evet.
1: Mirkan sen Almanya'daydın, doğru biliyorum değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, Stuttgart yakın çevresinde.
2: Evet.
1: Tabii ki Mirkan için bir tık daha kolay, dil avantajı var. Ne kadar burada bilmiyorum, İsviçre Almanca seni de etkiliyor mu?
3: Yok, alıştım artık.
2: Alıştın mı?
1: Artık bir kay herhalde 4 evet. yılın sonunda. Ama senin için biraz daha farklı bir dinamik oluyordur.
2: Tabii.
1: Empati yaparak da söylüyorum. Hem dil hem yeni bir iş. Kısa bir süre içinde aslında kafeni açmışsın diyebilirim ben dışarıdan söyleyen biri
2: ederim,
1: olarak.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Ya güzel bir süreç geçirdim 3 senede. Ben de kendimi gittiğim yolda iyi görüyorum şu anda. Hep bir geç kalmışlık hissiyatım olsa da. Ama ilk geldiğim sene hemen dil kursuna başlamak, adapte olmaya çalışmak, hemen bir iş hayatına girmek bana çok yardımcı oldu. Çünkü ailem, sevdiklerim herkes uzakta. Tabii çok sık sık Türkiye ziyaretleri de yaptım. Onun da faydası oldu mental açıdan. Şimdi kafemizdeyiz. Burayı da Bazel'i aslında evim gibi hissetmeye de başladım kafeyle birlikte. Daha bir aidiyetlik duygusu oluştu. Evet, evim buradaydı, eşim burada, işim burada ama kendi markamızda yarattığımız bir şey Bazel'i bana ayrıca kazandırdı diyebilirim.
1: Çok güzel bir şeyden bahsettin. Çünkü şu an Bazel'de özellikle bulunduğunuz yerden dolayı da bence artık Sera Craft Cafe'de evet. bir simge, bir marka.
2: Evet.
1: O yüzden Bazel'e ait gerçekten
2: evet.
1: o aidiyet belki oradan geliyor. Geç kalmışlık da bence çok güzel bir nokta ama bu birçok kişinin hissettiği bir şey sanırım. Aslında belki de geç kalmıyoruz ama birçok kişi bunu hissediyor. Ya da ben anlattığınız hikayeyi değerli buluyorum. Bir istediğiniz bir yerin olmayıp sonra başka bir aslında... mağazanın, yani boş olan bir dükkanın olması hikayesi de belki de sizin için ya da Sera Craft Cafe'nin yeri orası. Hani şu
2: kesinlikle.
1: An bulunduğunuz yer. Biraz sürece sanırım güvenmek gerekiyor. Ama bunun yanında İsviçre'de Bazel'de biraz zor mu? Yani bir dükkan kiralayabilmek zor mu? Onu bir daha bir sormak isterim.
2: Ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ya aslında ilk başta ben bulduğumuz yerlerde evet süreç biraz daha farklı işliyor. Yani burada illa paranız varsa ya da bir yatırımınız varsa hadi tuttum yaptım şeklinde olmuyor. Bir toplantı alıyorsunuz, bayağı bir sanki iş başvurusu sürecindeymişsiniz gibi geçen bir sürece giriyorsunuz aslında dükkan sahipleriyle birlikte. Eski kiracılarıyla da birlikte. Bizim sürecimiz biraz öyleydi ama bize çok güvendiler. Burada yeni olmamıza rağmen aslında çok genç olmamıza rağmen daha önce bir kafeye sahip değil değiliz. Daha önce hiçbir bu konuda tecrübemiz yok. Elle tutulur gösterebileceğimiz bir şey yokken biraz da şansa da inanıyorum ben. Çünkü kira, yani ev sahiplerimiz de bize çok güvendiler. Konuşmalarımızda, toplantılarımızda. O şekilde oldu. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
3: Yani süreç biraz daha uzun sürüyor bence. Hani Türkiye'de belki bir yer açmaya göre burada biraz daha uzun sürüyor. Çünkü zaten her şey biraz daha yavaş ilerlediği için. Bizim sanırım Ocak veya Şubat'tan Mayıs'a kadar falan
2: bir sürecimiz oldu.
3: Yani eski kiracıyla önce anlaşmamız gerekti. O aynı şekilde sonradan ev sahibine hani bizi tavsiye ediyor. Sonra bir meeting gibi bir kafede oturup tanıştık.
2: Değil mi?
3: Yani ve bunu onlar daha önce bir iki kere başkalarıyla da yapmışlar ve onlardan ya onlar istememiş, kafeyi vazgeçmişler ya da ev sahibi istememiş. Evet, bizden önce bir iki kişi, bir iki aynen şey daha olmuş ama sonra işte bir şekilde süreç öyle ilerledi ve bizi çok sevdiler. Ev sahibi bizi çok sevdiği için yani şey bir de evet, hani bizi çift yani olarak gördü ve belki de kendi gençliklerini de gördüğü için, onlar da çift emekliler.
1: Harika.
3: Ondan sonra bizi seçtiler.
1: Güzel bir enerji olmuş.
2: Evet.
1: Daha sorularım var ama kısa bir ara verelim değil mi Onur, ne dersin?
0: Evet, şarkıyla devam ediyoruz. Az önce çalamadığımız şarkı İstanbul Hakan Vreskala'dan, ardından ise Altın Gün'den gelecek Goca Dünya ve Hakan Vreskala.

0: İstanbul.
1: Evet, kısa bir aranın ardından buradayız. Müziklerle kısa bir ara verdik. Siz de sanırım bu tarz şarkılar çalıyorsunuz kafede.
2: Evet, biz şimdi onu konuşuyorduk. Bizim kafenin playlisti çalıyor burada. Biz de Türkçe ağırlıklı çalıyoruz. Eşim daha çok hazırlıyor o kısmı. İstersen sen söyle.
3: Ya, yabancılar için de çok şey güzel oluyor. Beğeniyorlar.
1: Beğeniyorlar mı, evet. Onu soracaktım. Evet. Soruyorlar mı sanatçıyı ya da...
2: Evet, ya sanatçıyı soruyorlar ya playlistimizi alıyorlar. Öyle bir şeye dönüştü şu
1: süper.
2: An.
1: Süper.
2: Ya da Türk müsünüz diye direkt soran da var, aşina olup. O şekilde de muhabbet oluşturuyor bizde müzik. Müzik de bağlayıcı oldu biraz kafede.
1: Gerçekten öyle. Spotify linki verin Instagram'da.
3: şöyle bir şey oluyor. Çoğu yabancı hani Türk olduğumuzu duyunca bizde Türkçe de konuşuyorlar.
2: Evet.
3: Türk dizilerinden Türkçe bilenler var.
2: Evet.
3: Ve çok komik de bir şey olmuştu. Bir adam Ut'la girmişti.
1: Ut'la?
3: Mesela, evet, İstanbul'da okumuş.
2: Ama o İsviçreliydi.
3: İsviçreliydi ama Türkçe konuştu sonra bizle.
2: Evet, çocukluğundan beri Türk sanat müziğine ilgisi varmış. Ben Ut'la görünce kendisini direkt Türk zannettim. Evet. Bizim o taraflardan zannettim. Türkçe de biliyor ama İstanbul'a gittim, okudum, ettim falan dedi. Çok burada da bizim kültürümüzü tanıtıyor bir İsviçreli olarak. O da çok acayip gelmişti bana.
3: Ders veriyordu.
2: Evet.
1: Ut dersi veriyor.
2: Evet, evet.
1: Çok ilginç. Sanırım kafede olunca da sizin başınıza böyle ilginç hikayeler geliyor değil
2: mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Her gün bir şey yaşıyoruz.
1: Var mı böyle unutamadığınız aranızda bu nasıldı dediğiniz?
2: Var mı?
3: Kesin vardır da aklıma.
2: Benim de aklım. Anlık yaşadığımız komiklikler oluyor ya da...
3: İrem'in en sinir olduğu şey içeriye girip burası eskiden dondurmacı değil miydi diye soranlar.
2: Artık evet. Eskiden orası dondurmacıydı. Evet. Şimdi hala ya içeriye girip dondurma istiyorlar. Aslında orası bir kafe. Kafe olduğu da çok belli. O yüzden biraz sinir olmuyorum da işte... Yani öyle
1: evet, beklediğin tepki değil.
2: Aynen, evet, evet. Ama güzel geçiyor.
1: Şu an menü biraz böyle sonbahara döndü mü?
2: Evet, kesinlikle döndü. Şu an işte pumpkin spice latte'ler burada çok meşhur, biliyorsun ki. Herpes'e de doğru hazırlanıyoruz. Çay latte'ler olsun. Daha baharatlı içeceklerimiz ön planda, sıcak kahveler. Öyle de, bu arada V60 demleme kahvesi de yapıyoruz. Demleme kahvelerimiz de var. Onlar da farklı çeşitlerde filtre kahve çekirdeği denemek isteyen kişiler şu anda daha revanşta diyeyim. Soğuk içeceklerin yerine biraz daha sıcaklar alıyor.
4: Ben aslında onu soracaktım. Menünüzde neler var? Sayabilir misiniz kısaca?
2: Tabii. Espresso ve espresso bazlı içecekler var aslında. Buranın kafe krem ve milk kafeleri, işte sütlü kahvesi meşhur. Sıcak çikolata, çay latte, matcha. Matcha şu an çok popüler, biliyorsunuz. Matcha'mız da var. Türk kahvesi var. V60, cold proof, bir de affogato diye gidiyor. Tabii onun yanında... tatlılarımız, bir de tuzlu çeşitlerimiz de bulunuyor. Hani kahvenin yanına atıştırmalık şeylerimiz de var. O şekilde Türk kahvesini de bilerek koydum birazcık. Ondan da bahsetmek isterim aslında. Bir makale okumuştum. Bir Türk kahvesini biri size pişirdiğinde daha lezzetli gelirmiş. Özeti buydu aslında. O yüzden de hem tanış olmak için hem de bir alışveriş arasında, molasında biz Türklerin bir Türk kahvesi içebileceği bir nokta olmak istedim. Odun da menüye ekledim.
1: Çok güzel. Evet, o sanırım aynı makaleyi ben de okudum ve ilginç gelmişti. Hani evet. Başkasının yaptığı Türk kahvesinin daha lezzetli gelmesiyle alakalı.
2: Evet, ben doğru buluyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
1: Ben de doğru buluyorum.
4: Ben sadece Türk kahvesiyle ilgili genel olarak.
1: Doğru. Peki siz bir içecek seçiyor olsanız menünüzden hangisini seçerdiniz?
2: Mevsime göre değişir bende. Senin var mı?
3: En sevdiğimiz mi?
1: Evet.
2: Yani bir içecek.
1: Bir tane seçiyor olsan.
3: Cold brew seçerdim ben.
2: Cold brew. Ben de V60'ı seçebilirdim. Şu an için söylüyorum. Genelde taze demlenmiş bir filtre kahve. Öyle.
1: Peki biz direkt böyle konuya çok daldık da. İsmi neydi kafenin? Tamam, Mark Plus'tasınız, yeni evet. Açtınız. Her şeyi konuştuk, ismi söylemedik.
2: İsmi Sera Craft. Sera Craft Cafe diye geçiyor. Aslında seramikten geliyor. Ben normalinde ürün tasarımcısıyım. Mesleğim onun üzerine ama seramikle ilgileniyorum. Üç boyutlu seramikler basıyorum. Üç boyutlu yazıcıyla. Buraya gelir gelmez eşimin yaptığı ilk hareket benim markamın isim hakkını burada almak oldu. Aslında süreci biz orada başlatmışız. Harika. Farkında değildik. Daha sonrasında da kafemizin adı Seracraft oldu. Çünkü aynı zamanda seramiklerimizin de satışının olduğu, daha çok aslında seramik, sanat içeren bir kafe orası. İleride de umuyorum workshoplar düzenleyeceğiz. Farklı farklı etkinlikler de yapmak istiyoruz. Ama daha yeni olduğumuz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Daha planlıyoruz onları, evet, da. Bakalım belki seninle de bir şeyler yaparız Duygu.
1: Kesinlikle yaparız. Eminim ki yaparız.
2: İnşallah.
1: Yani aslında isim önce gelmiş sizde. İsim zaten, evet, hazırmış.
2: Ya ben makine mühendisliği okuyordum bu arada. Daha sonra eşim hep diyordu makine mühendisliği sana göre değil. Daha başka bir şey. Sonra bana seramik kursu hediye almıştı. Ben öyle başladım. Sonra da hakikaten makine mühendisliğinin bana göre olmayıp daha çok tasarım alanında bir şeyler yapmak daha çok hoşuma gittiğini fark ettim. Ondan sonra bölümümü değiştirdim. Seramiğe yöneldim. Aslında Seracraft markası bundan 7-8 sene önce kurulmuş bir marka Türkiye'de. O şekilde buraya geldiğimizde de direkt isim hakkını almış olduk. Aslında Türkiye'de başlayan bir serüven seramikle. Burada şu an kafe ve seramik olarak ilerliyor.
1: Harika. Çok da güzel bir ikili. Peki kendi seramiklerinle servis etme, içecekleri servis etme gibi düşüncen var mı ya da yapıyor musun?
2: Şu an V60'ı kendi tasarladığım bir setle, aslında benim oda bitirme projemdi. Onu da buraya hazırlamışım.
1: Süper.
2: Aynen, ismi Rhine. Burayı araştırıp gelmiştim. Adında Rhine koymak istedim. V60 demleme setimiz var kendimize ait. Şu an onunla sunum yapıyoruz ama ileride evet cappuccino olsun, espresso için de ayrıca bir bardaklarımız, üretimimiz olacak.
1: Harikaymış. Aslında hayatta yaptığımız her şeyi bir yerde sonra tekrar kullanıyoruz.
2: Kesinlikle.
4: Şarkıyla devam edelim.
1: Süper.
4: Saatlerimiz 20.33. Bugünü yarıladık ve Soft Analog'dan geliyor Bombalar. Ardından ise Yavuz Çetin'den Dünya dinleyeceğiz.

0: Evet, iki şarkının ardından tekrardan buradayız. Sera Craft Cafe'nin hem hikayesi hem de Basel'de işler onlar için nasıl gidiyor? Bunlar hakkında konuşuyoruz. Bulunduğunuz bölgede de oldukça bir değişim var benim gözlemlediğim kadarıyla. Başka kafeler de açılıyor. Özellikle de işte nitelikli kahve yapanların sayısı artıyor. Herhalde insanlar da daha bilinçleniyor, sormaya başlıyorlar. Sizi nasıl etkiliyor bu? Gelen müşterilerdeki sorular, taleplerde nelerle karşılaşıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, aslında Türkiye'den gelen biri olarak bu konuya girmek isterim. Türkiye'de üçüncü nesil kahvecilik çok yaygın. Bundan 10 sene evvelinde de ben bir üçüncü nesil kahve dükkanında çalışıyordum. Buraya geldiğimde de bunun işte bir 3 sene evvel ne kadar az olduğunu gördüm. Dediğin gibi aslında yeni yeni burada popülerleşen bir durum. Ama benim çok çok hoşuma gidiyor. Yukarıda mesela Daniska diye de bir kafe var, evet. Normalde. Bir şubesini daha açtı. Onlarla da tanıştık. Çok güzel bir etkileşim oldu. Onlarda farklı bir çekirdek var. Bizde farklı bir çekirdek var. Aslında bunun çeşitliliğin de güzel olduğunu da görüyorum. Müşteriler de artık muhabbette şuna döndü. Aa, oranın cold brew'u bu çekirdekten demleniyor. Sizde bu çekirdek mi var? Bu çekirdek yeni gelmiş, onu deneyimleyebilir miyiz? Hı-hı. Gibi gibi talepler oluyor tabii ki. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Zaten yapmak istediğimiz bir şey. Göstermek istediğimiz bir durum. Öyle.
0: Özellikle bu çekirdeklerin konuşulması benim hoşuma gidiyor. Sizde tek çeşit bir çekirdek mi var, yoksa birden fazla mı?
2: Espresso'da kullandığımız ve kafe krem dediğimiz kahvede kullandığımız çekirdekler hani tek zaten. Onun haricinde filtre kahve için şu an belki
1: 8-9 tane
2: olabilir. 8-9 seçenek var ama onu da biraz daha hani belki sayı olarak indirir miyiz bilmiyorum ama hani seçenekler var. Onları da zaten V60 soranları direkt çıkarıyoruz böyle önüne. Sürüyoruz. biraz böyle seçiyorlar. Bir 5 dakika sürüyor zaten onun muhabbeti. İşte şu biraz daha
0: yumuşak.
1: Aynen. Asidik oranları.
2: Aynen. İrem bunu daha iyi biliyor gerçi.
1: O nereden gelmiş?
0: Bir seremoniye dönüyor yani.
2: Bu sabah birisi gelmişti.
1: Öyle mi?
2: Aynen, dedim eşim daha iyi biliyor. Çünkü direkt iki tane filtre kahve söyledi. Ve bayağı şey dedi, ben de zaten biraz kafe nerd'üm falan dedi bana. Sonra hani şey, her yere gidiyorum deniyorum falan.
0: Süper.
2: Maalesef işte İrem olsaydı daha iyi anlatırdı ona ama...
0: Eminim sen de güzel anlatmışsındır.
2: Aynen.
1: Evet.
0: Kafe saat kaçla kaç arası açık?
1: Hafta içi saat 8'den 6'ya kadar, hafta sonunda sabah 9'dan 6'ya kadar yine ve 7 gün açığız. Pazar günleri dahil.
0: Her gün açıksınız.
1: Her gün açığız, her gün çalışıyoruz.
0: Güç diliyorum.
2: Devam. Her sabah oradayım.
1: Aynen,
0: her sabah oradayım.
1: Mirkan daha erken gidiyor, açılışları yapıyor. Ben bir tık daha geç gidiyorum.
2: Bazen 8'e çeyrek kala.
1: Aynen. Beni de kapanışlarda bulabilirsiniz. Öyle.
0: Kapanışta İrem, açılışta Mirkan'ı buluyoruz.
1: Aynen öyle. Dengeyi o şekilde bulduk.
0: Eminim ikiniz de başka işlerde arka planda çalışıyorsunuzdur orada değilken.
1: Kesinlikle. Mesela bugün o izinliydi. Bir arkadaşımız bizimle işe başladı.
0: Süper.
1: Ama bütün tabii ki siparişleri girmek ve evden home office yaptı bugün de. Aslında bir işe sahipseniz onu da öğrenmiş olduk. İş bitmiyor.
0: Evet. Yani
1: gece bitmiyor. Gündüz devam ediyorsunuz. Evet. Tatilde olsanız bile, ki tatil olmuyor o. Sürekli aklınız orada oluyor.
0: Yapmanız gereken şeyler oluyor. Aslında kendi işini yapmak biraz böyle bir şey sanırım. Başka kendi işini yapanlarla da konuşuyorum. Sanırım o iş bitme gibi bir şey olmuyor. Biraz ara vermeyi öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Onur? Sen de kendi işini yapan birisin.
3: Para lazım, imkansız ara vermek.
1: Kesinlikle.
0: Çok, çok gerçekçi bir cümle oldu.
3: Bugün Herbst Fair'ye şehirde neredeyse kimse yok. Yağmur yağıyor, dükkanın önünden, bizim dükkanın önünden neredeyse çok az insan geçti. Saat 7'de kapattım.
0: Ya. 7'de ona rağmen. Peki Herbst Fair'ye mesela dedin ki daha az kişi var şehirde. Tabii okullar tatil olunca olağan bir şekilde öyle oluyor. Tatile gidenler oluyor. Kafede sizi de etkiliyor mu?
1: Vallahi bizim bu hafta yoğun. Bilmiyorum Onur.
3: Ama siz biraz daha turistik yerdesiniz. Evet, belki ondan olabilir. Zaten İsviçreliler de çok fazla belki gelmiyor olabilir o civara, bilmiyorum. Ama mesela ben şeyden fark ediyorum hep. Arabayı park edeceğim zaman sokakta her zaman yer var.
0: Yer buluyorsun. Evet.
3: Zamanlarında.
0: Tabii nerede olduğu çok etkiliyor. Evet. Markplatz özellikle olduğunuz yer, hani hem İsviçrelilerin hem de aslında turistlerin olduğu bir bölge. Belki o yüzden daha az etkiliyor olabilir. Çünkü İsviçreliler şeyi de çok yapıyor okul tatiliyken. Başka bir kantondan öteki kantonu bir ziyaret. Kesinlikle. Belki siz onları da çekiyor olabilirsiniz tabii. Basel'e gelmiş olanları.
3: Tabii şimdi yani bizim mesela misafirlerimiz olsa başka bir kantondan ya da Türkiye'den ya da başka bir ülkeden. Biz de Altış'ta da gidip geziyoruz.
0: Evet, tahmin ediyorum.
3: Geriye zamanları.
1: Bekleriz bir kahve bize
3: tabii
1: de.
3: Tabii geleceğim. Ya benim bu röportaj ayarlanmadan önce haberim yoktu açıkçası. Ama şimdi geleceğim.
1: Tamam, bekliyorum muhakkak. Yazdım bir kenara Onur.
3: Tamamdır.
2: Bu arada geçen Türk, eğer Türk turistler bizim dükkanın önünden geçiyorsa ve biz onları duyuyorsak, daha doğrusu ben, Türk kahvemiz de var falan deyip onları çekiyorum.
0: Evet. Çok önemli çünkü bize önemsiz geliyor da benim Türkiye'den gelen misafirlerim çok oluyor. Böyle soruyorlardı bana özellikle işte Rathaus'un orada, bazen Münster'in orada. Türk kahvesi içsek var mı? Yok diyordum. Evet, yoktu
1: artık
0: çünkü.
1: Var.
3: Bir şey artık söylemek var. İstiyorum da Türkiye'den gelen de Türk kahvesi içmeyi versin burada.
0: Ben de öyle diyordum ama artık demiyorum. Çünkü müşteri her zaman haklıdır gözünden değil. Ona alışmış, onu istiyor. Espresso içiriyorsun, mutlu olmuyor. O yüzden ben diyorum ki artık mutlu olsun. Bulursam götürüyorum.
3: Hayır, Basel'de yaşayan birileri olarak biz gidelim içelim o Türk kahvesini.
0: Biz bir radyo ekibi olarak gidelim bir Türk kahvesi içelim.
1: Evet.
3: Evet.
0: Sonra İrem bize fal baksın.
1: Fal çok bilmiyorum ama bakarım ya Onur.
3: Buluruz ya, birilerine bakacak.
1: Var mıdır?
3: Var buluruz kesin.
1: Tamam, süper o zaman.
0: Fal işin esprisi, bunu mutlaka yapalım. Bir ara daha verelim mi yoksa yavaş yavaş bitirelim mi? 49 çünkü saatimiz.
3: Yani şimdi bir şarkı çalsak 55 olacak. Sohbete zaman kalmayacak.
0: O yüzden son sorularımızı soralım.
3: Evet.
0: Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Zaman gerçekten çok çok hızlı geçti.
1: Evet, kesinlikle.
0: Senin bir sorun var mı Onur? Benim var. Önce sana sorayım.
3: Benim bir sorum yok. Teşekkürler.
1: Benim bir teşekkürüm var.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani kapatmadan
0: lütfen.
1: Aklımdayken aslında bir konuya daha değineceğim burada. İsviçre'de el emeği, işçilikler çok pahalı olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, soracaktım şimdi.
1: Ay, özür dilerim.
0: Yo, lütfen.
1: O zaman sorunu
0: lütfen
1: sor.
0: Lütfen başla.
1: Tamam, kusura bakma Duygu. Ailelerimiz bu konuda bize çok çok destek verdi. Özellikle kayınpederim, kayınvalidem yani Nimet, Selahattin Arslan, annem Ebru, babam Abdullah Türk. Gelip el emeğiyle bizimle birlikte çalıştılar. Tabii ki onlar haricinde de arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, herkes maddi manevi olarak çok desteğini bizlere gönderdi. Güzel enerjilerini gönderdiler. Türkiye'deki ailem ve akrabalarım keza. O yüzden onlara buradan bir kez olsa teşekkür etmek istiyorum.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, ellerinize emeğinize sağlık. Onlar da şu an eminim ki dinliyorlar. Sizleri çok seviyoruz.
0: Herkesin eline emeğine sağlık. Gerçekten burada olduğun için demiyorum. Çok güzel bir yer yaratmışsınız. İçine girince insanın oturası kalkası gelmiyor. Güzel bir çok güzel bir enerjisi var. Peki sizin için bir sonraki adım var mıdır? Tabii ki daha yeni yazın açtınız ama Duygu şunu yapmak istiyoruz ya dinleyicilerle paylaşmak istediğiniz bir nokta var mıdır?
1: Var mı?
0: Benim, sürpriz olsun da diyebilirsiniz.
1: Valla sürpriz olsun diyeceğim ama bir yandan da ilk adım tabii ki seramik diye seramik. Böyle bir kelime verebilirim. Daha sonrasında kendi markamız üzerinden yaratmak istediğimiz çok çok çok başka şeyler de var tabii ki. Dediğim gibi bu marka aslında bir seramik markası, bir stüdyo, bir yaratıcılık markası, her alana, her kola hitap edebilir. Buradan da seyircilere seslenmek gerekiyorsa, eğer eli iş tutan, bu tip workshoplarla ilgilenen kişiler varsa ve bir yer bulamıyorlarsa bize gelip konuşabilirler. Belki bir şey yaratabiliriz orada workshop adına. Hı hı. Atıyorum Ebru sanatıyla ilgilenen biri vardır. Hı hı. Onunla ilgili de bir şey yapılabilir. Onu da buradan söylemek isterim.
0: Çok güzel. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Keşke şunu, bu bilgiyi ya da bu olayı bu kafeyi açmadan önce bilseydik dediğiniz bir nokta var mı?
1: Maça.
0: Maça. Onu beklemiyordunuz maçaya bu kadar.
1: Evet, bu kadar tutulacağını bilmiyordum. Orada da Mirkan bence konuşsun. Mirkan çok araştırdı ve maçamız gerçekten çok güzel, çok tuttu.
0: Süper.
1: Şu anda da çok popüler olduğu için çok fazla bir talep var. Yani neredeyse kahve kadar maça yapıyoruz.
0: Onu beklemiyordunuz değil mi?
1: Bunu beklemiyordum ben kendim.
2: O kadar olacağını beklemiyorduk. Hı hı. Ama yani olacağını bekliyorduk. Ama şu an yarı yarı gibi neredeyse. Hani sanki... Evet. Aynen.
1: Bir de yeşil bir dükkan bizimki. Rengimiz de yeşil. Evet. Tam bir maça dükkanı gibi duruyor aslında dışarıda.
2: Dükkanı yaptığımızda daha maçayı falan bilmiyorduk. Yani evet. Maça kullanacağımızı da koyalım. Tam net değildi. Düşünüyorduk. Sonradan düşündük hatta yapsak mı yapmasak mı falan diye.
0: Evet. Çünkü specialty coffee olarak açtınız.
2: Maçacı olduk.
0: Şu an yarı yarıya diyelim.
1: Şu an yarı yarıya. Onun da güzellikleri var. Çok fazla tutuluyor. Tabii ben biraz daha kahveciyim hala.
0: Ben de.
1: Öyle şey olsa da kahvenin yeri her zaman ayrı. Ama tabii ki müşterilerimize maçayı da sunuyoruz. Hojicha da var. Onu denemeni tavsiye ederim.
0: Denemedim, deneyeyim.
1: Kavrulmuş maça aslında.
0: Evet evet, denemedim ama sizi de deneyeyim.
1: Bekliyorum.
0: Sen maçacı mısın, kahveci misin? Son bunu sorayım Onur.
3: Ben kahveciyim.
0: Mirkan sen?
2: Daha çok kahve.
1: Ben de evet. Kahve.
0: Biz eşimle bir yere gittiğimizde o maça söylüyor, ben kahve. Ve kendi siparişimizi kendimiz veriyoruz. Ona rağmen bana maçayı veriyorlar, ona kahveyi veriyorlar. Böyle de cinsiyetçi bir durum var bu konuda.
1: Öyle bir algı
0: bu
1: var.
0: Bu yaramdır.
1: Öyle bir algı var.
3: Benim oğlum da maçacı ama.
0: Evet, seviyorum. Senin oğlum maçacı değil mi? Duymuştum onu. Süper. Güzel. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür çok teşekkür ederiz bu güzel davetiniz için.
0: Çok hızlı ve keyifli bir sohbetti.
1: Evet, evet. Doyamadık. Artık başka zaman bir kere daha geliriz
0: tekrar
1: diye düşünüyorum.
0: Tekrar bekliyoruz, evet.
3: Ne zaman isterseniz, başımızın üstünde yarınız var.
1: Sağ ol Onur, teşekkür ederim.
0: O zaman bu haftalık.
3: O zaman bitiriyoruz. Şimdi son iki şarkımız var. Gazapizm'den dinleyeceğiz. Yol, ardından ise Athena ile kapanış yapıyoruz. Geberiyorum. Ve
0: İstanbul.
3: Bitti.